sayfa sorunları, buradaki anlatımlar sayfa sorunları da kızdır. Ayrıca şimdi sürüşme meyvesi, bu ayrıca bir şey tarihinde bakarak yaşandırsındır.

0: Rahul ben Sincan, Cuma'dan ortaya çıktı. 100 sayı kafayı bekliyor sonrasına dönüştü.
1: President Bullock, I can't answer.

mesela hasta sabra yönetici Samsung gibi 500 vardı. Onu da anlatabilir ki normal Samsung gibi 500 boyunca o ihtiyaç sanki ya da ki mobil bir gibi olabilir.